insan tutamaz kendini dilinden, kopar da gider. En sevdiği her anında

0: bugün yine müzikle alakalı son derece önemli bir oyuncu arkadaşım. Bir de YouTuber.
1: Niye sıralandı hemen?
0: Bizim düşük bütçeli yapımcıyız. Şunu şöyle yakın tutalım.
2: Ha, hep buna mı konuşacağız?
3: Tamam. Önce bir birbirimizi gömeceğiz. Sonra da mutlu mutlu şarkı söyleyip evlerimize döneceğiz.
0: O zaman şu an burada bulunan herkesten Enis Arıkan ve Ezgi Molla için bir alkış alabilir miyim lütfen? Yüksek.
3: Teşekkürler. Lütfen. Çok sağ ol.
0: Ezgi'nin biliyorsunuz son müzikalde seslendirdiği şarkılar milyonlar tıklanıyor.
3: Müzikali şarkılar henüz paylaşılmadı Berkay. Milleti durduk yere arattırma.
0: Kopyadan yalan açık.
2: İnşallah benimkiler tıklanacak ha Berkay.
0: Yani bugün göreceğiz yani. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum ikinize de. İkinizi almayı çok istiyordum yan yana.
3: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah çok tıklanırsın.
0: Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz biliyorsunuz.
3: Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bunların hepsini öğreneceksiniz zaman.
2: Zamanla oluyor bunlar. Çok zor oluyor ama yapıyorsun yemin ediyorum.
0: Yani ben de şöyle bir söz konusu. Ben şarkı söylemek ve müzikle bir şekilde alakadar olan insanları buraya getirip zorla şarkı söyletiyorum. Ama keyifli oluyor yani.
3: İyi de yapıyorsun. Biz seni dinlemeyi çok seviyoruz.
0: Ay ne güzel.
2: Peki detone olursak kızıyor musun?
0: Şey var işte bak oraya senin için bir sürü alet koydum. Onlar şey yapacak.
2: Sesini temizleyecek misiniz?
0: Evet.
2: Gerçekten mi? Ne olur yapın.
0: Bunu senin için yapacağım. Bugün tamam, ekstra bir para harcadık.
2: O zaman ona göre rahat söyleyeceğim.
0: Rahat söyle hayatım. O zaman ilk hangi eseri seslendirmek istersiniz Ezgi Hanım? Önce sizle başlayalım. Sizle derken o araya girecek nasıl olsa.
3: Valla şöyle güzel... bir ayrılmam söyleyebiliriz senin son evet. Albümden.
0: Olur, İz albümünden. Hadi. Bir şarkımız. Hazır mıyız beyler? Sayın Maestro'm.

0: Sen söyleyeceksin, bizden çıt çıkmıyor. Bir yanım bekler, şimdi hazırız.
1: Ton ne? Ton?
0: İşte buradan. Ton, bu Ezgi'nin tonu. Ya biz Ezgi'nin tonundan söylüyoruz. Çünkü aramızdaki en özel ve en kıymetli hanımefendi o olduğu için.
1: Ne yapacağım?
0: Onun tonundan şarkısız.
2: Bir yanım ister diye.
1: Onu en söyledik. Zor kısmı değil mi? O dik kısmı.
0: Hayır hayır, orası değil, şurası. Bak ses veriyor.
1: Bir yanım karşı lüks hayat gibi.
2: Bir, bir tek dileğim.
1: Evet Çağrı. Yanım çok korkunç.

0: İnanılmaz bir yorum.
1: Şey bu bizim her zaman yaptığımız bir şey değil, biliyorsun değil mi? Ben Zeynep de sen de canım olduğun için.
2: Evet.
1: Enis'te zaten O Ses Türkiye'de Türkiye'nin birincisi olunca genelde söylediği tek bir şarkısı vardı. Senin için yaptığımız bir şeydi.
2: Sadece bunun için ay, ay, saatlerce söz. Evet.
3: Sakın sakın. Arkadaşlar.
2: Evet.
3: You're moving on a different coast.
2: Can
3: yapma. Can yapma arkadaşlar. Ama vücudum form değiştiriyor. Yapmayın ne olur. Durmadan göbek atasım geliyor artık. Psikolojim bozuldu.
2: Ama
3: o seste.
2: Bunu emin ol kesinlikle isteyenler vardır değil mi? Kesinlikle. Öyle mi? YouTube
3: atsınlar
2: oluyor.
3: İzlesinler. Var o yılbaşından kalma. Bu arada gerçekten detone olmadığını insan söylemek istiyor da bir korkuyorsun hani. Şarkıcı sanatçı dostumdan korktuğum için yoksa belki bir risk alacağım, dike çıkacağım değil mi Çağrı? Potansiyelim var ama olmadı evet.
2: Şimdi hemen kısa bir şey söylemek istiyorum. Bunu da merak ettiğimiz için herkes merak ediyor. Şu Alice'le alakalı bir şeyler ben söylemek istiyorum. Muhteşem bir oyun olduğunu biliyorum. Aynı zamanda hep soldat oynadığınızı da biliyorum. Ama sizin bu oyunla alakalı söylemek istediğiniz muhakkak bir şeyler vardır. Onu duymak istiyoruz.
1: Valla mesela bu akşam yine oyunumuz var. Sezon boyunca Mayıs sonuna kadar da devam edecek. Bize çok sorulan bir soru var. Onu da cevaplamış olalım. Başka yerde işte oynayacak mısınız? Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, şehirlerden soruyorlar. Gelecek misiniz diye. Ne yazık ki gelemiyoruz. Çünkü bizim bütün oyun teknik olarak da, sahne olarak da, dekor olarak da her şeyimiz Zorlu PSM sahnesine uygun bir şekilde hazırlandı. Dolayısıyla
2: ya prodüksiyon olarak çok tabiri caizse külfetli ve
1: büyük bir
2: zaman
1: iş
2: alan,
1: olduğu,
2: büyük bir
1: için,
2: şey olduğu
1: evet.
2: için başka bir yere taşımak
1: maalesef
2: büyük bir
1: olamıyor.
2: Zaman alıyor, olamıyor.
1: Evet, denendi, yapabilir miyiz diye bir çözüm olmuyor. Arandı ama şu an için çok zor. Ama biz de şöyle bir çözüm bulduk. Hep birlikte işte yapımcılarımız BKM, ID İletişim ve Zorlu PSM olarak daha çok oyun oynuyoruz. Artık bu sezon hafta sonu da oyunlarımız var. Hem şehir dışından hem yurt dışından gelenler çok oluyor.
2: Ayda kaç tane ortalama?
1: En az 5 oyunumuz var.
2: Çok iyi.
1: Evet. Bir tek Kasım ayında 2 oyunumuz var. 9-10 Kasım'da. Onun dışındaki oyunlarımız en az 5 oyunu oynuyoruz. Evet. O da tiyatro festivaline denk geldi diye.
2: Siz ne düşünüyorsunuz?
3: Çok seviyorum. Niye gelmedin?
2: Hemen
1: evet, şimdi
2: anlatacağım.
3: Anlatsana ne olur. Hadi bir şeyler anlat.
2: Hemen söyleyeyim. Hadi. Onu aslında Ezgi'ye ben açıklamasını yaptım. Buradan yapmayayım.
1: Ben unuttum galiba. Kulağına bir kez daha çık.
2: Onu söyleyeyim. Hayır şöyle ben
1: adamın her günü konserle doluydu.
3: Hiç bunları geçeceksin.
2: Yok yok. Hayır gerçekten ben hafta içi girebiliyorum sadece. Evet.
1: Biz de genelde hafta içi oynuyoruz
2: biz
1: zaten.
2: Biz de işte onu söyleyeyim.
3: Evet.
1: Ay kanalında onu rezil etmek öyle büyük bir zevkti ki sevgili seyirciler.
2: Hayır,
1: yüzünü zoom yapar mısınız ne olur?
3: Çağırdığında pişman olsun abi. Hadi.
2: Evet, şundan dolayı bak. Gelemedim. Gerçekten iki kere gelmek istedim. İkisinde de hafta içi konserim vardı. Ondan gelemedim. Ama
1: ben,
2: onun
1: ben
2: dışında niye
1: şahidim,
2: gelemedim diye
1: var.
2: Sorarsan bir arkadaşımız var, ortak tanıdığımız. Onunla birlikte gelecektik. Adı Mustafa. O da Mustafa da bir türlü denk gelemedi. O da İzmir'den gelecekti. Ondan dolayı gelemedik. Sana sorarsak zaten sen bir kere davet etmedin. Hadi bu yine 4-5 kere
1: evet,
2: davet
1: buradan
2: etmedin.
1: Geçiyoruz. Bizim sana Berkay'la, kalsa.
3: Bizim Berkay'la gece mesajlaşmalarımız vardır. Durup durup gel artık beni izle diye yalvarıyorum adama. Gelmiyor.
1: Doğru. Bak Enis senin en sevdiğin şarkı.
3: Ayrılmam.
1: Hayır senin en sevdiğin şarkıyı söyleyecek. Biz gerçekten değil, buna bayılıyoruz. Mi? Hayır. Ey aşk.
3: Tamam. Beni şaşırt bir kere. Bir kere de benim tonumdan girin bak şımarmaya
2: tamam işte bak
3: başlayayım.
2: Şu an senin tonun. Bak ses alabiliyor musun Çağrı Bey? Ses verin.
3: Nasıl alacağım ben bundan arkadaşlar?
2: Çağrı ses ver.
3: Ey aşk.
2: Bu mu? Yani biraz oluyor. Şuraya gelelim.
3: Sen

Yok anlamadım. Farkına varmam çok zaman aldı sanki musallat.

Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimdeyse kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
5: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Reklam. Radyo S.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
6: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
7: Mahmut'la namütenahi muhabbet.
8: Bursa Radyo S.

0: 10-10 saatler hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de en amutanayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Salı gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Dışarıda yine oldukça sıcak bir hava var. Haftanın uzun günlerinden bir tanesindeyiz. Buyurun efendim, sizler programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Açılışı Çelik'le yaptık. Ateşteyim radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Üçlemeyi tamamlayalım istiyorum efendim. Çelik'in ardından İzdel ve Ercan bizlerle. İşte yeniden hoş geldiniz.
1: Bursa Radyo F.

Mustafa Sandal geliversen radyonuzdaydı. Hanımlar beyler devam ediyoruz efendim, bakınız. Ya hangi ameliyatı yapacağını unuttum dedi. Ve ucuz estetik sevdası kabusa dönüştü. Abi unuttum ben, hangi ameliyat yapıyorduk buna ya, dur. Böbrek mi alıyorduk, açık kalp miydi bu? Oğlum yazmadınız mı bir kenara şunu ya? Sök ciğeri, sök sök sök. Efendim Tayland'da ucuza estetik yaptırmak isteyen bir kadının hayatı ameliyata girmeden önce cerrahın ne ameliyatı yapacağını unutması üzerine kabusa döndü. Ne yapıyorduk biz şimdi bunu? Neresini ne yapıyorduk bunu biz ya? Söylediydi de bana ama bak şimdi. Bir uyandırsanız mı acaba bir sen? Abla biz ne yapacaktık sana ya? Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Linda Lazaridis, 64 yaşında efendim. 15 kilo verdikten sonra vücudunda fazla deri sorunu yaşadı. Sırt ağrıları da çekiyordu. Doktorlar göğüs ameliyatı önerdi. Ancak bu ameliyat ülkesinde 200 bin Avustralya dolarını geçiyordu. Tayland'a gitmeye karar verdi. Bangkok merkezli bir sağlık turizmi kuruluşuna başvurdu. Ucuz etin yahnisi diyoruz biz buna. Burada kendisine ihtiyaçlarının dışında kalça ve uyluk germe, yağ aldırma, liposuction, kol ameliyatı ve ters karın germe dahil çok sayıda işlem önerildi. Onlar da kafa karıştırmış. Kadın bir kısmını kabul etti. Ancak göğüs ameliyatı başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü cerrahı ameliyattan hemen önce hangi işlemi yapacağını hatırlamıyordu. Kaç bu ölçüyü yap? 90 ver 90. Uğraştırmayın beni şimdi. Lazaridis ameliyata girmek üzereyken doktor Tanya Patkul'un yanına gelerek hangi göğüs ölçüsünü istediğini unuttum dediğini anlattı. Kaçtı bu? Hani standart zor sorular. Ameliyattan uyandığında ise göğüslerinin büyük bölümü alınmış, biraz da değiştirilmiş. Ameliyat öncesinden daha sağlıksız bir hale gelen Lazaridis birçok ameliyat ve tedaviler geçirmek zorunda kaldı. Bugün hala eskiden giyebildiği kıyafetleri giyemiyor. Bazı aksesuarlara dahil. Yaşadıklarını anlatan Lazaridis ucuz estetik ameliyatları aldıranları uyardı. Aynı sağlık turizmi şirketi aracılığıyla Tayland'a giden başka kadınlarda da başlarından geçen olumsuz deneyimleri anlattı. Ama keşke bunu hani bu operasyonu kabul etmeden önce farkına varsaydınız bunu diyeceğim ama. Bir daha bir şu estetik meslek ne bileyim yani. Bak zoraki bir şeydir, eyvallah o ayrı. Hani mecburi olunması gerekiyordur ama onun dışında. Şey gibi yani mesela görüyoruz dışarıda yüze filtre takılmış gibi. Bir de mesela o bak hem böyle bir yüzde bir sürü estetik var. Gerdirme, çektirme, ne bileyim işte dudaklarda işlem vesaire falan. Bir de mesela fotoğraf görüyorsun, ekstradan da şey filtre uygulanıyor. Çok enteresan bir şey çıkıyor ortaya. Mesela bunu hani nasıl beğeniyorlar bilmiyorum. Mesela özellikle şu filtrelerde mesela suratını bayağı değiştirenler var. Hani bak filtre dediğin nedir? Işık olabilir, ışığı değiştirirsin, olur. Hani biraz hatta bazen soldurursun fotoğrafı, siyah beyaz yaparsın. Veya fazla renkli yaparsın. Bak bunlar olur eyvallah ama mesela surata bir filtre uyguluyorlar. Nedir bunun adı bilmiyorum. Hangi uygulamayla yapıyorlar? Hani Instagram'da mı yapıyorlar onu da bilmiyorum ama surat değişiyor. Yani değişiyor derken o değil o artık. Ve maalesef hani kim buna inandırdıysa bunları güzel görünüyorsun böyle diye. Abi berbat da bir çirkin görünüyorsunuz ya. Hani zaten belli oluyor şey gibi, ucuz Photoshop uygulaması gibi. Yani ucuz Photoshop derken şöyle hani Photoshop bilmeyen birinin oradaki suratı değiştirmesi gibi bir şey yani. Niye yapıyorsunuz bunu? Ben de bunu anlamıyorum. Bak dediğim gibi filtre uygularsın, hani ne bileyim dediğim gibi hani ışık değiştirirsin, renk değiştirirsin, eyvallah da bir surat çıkıyor ortaya, sen değilsin ki o. Bir de onu paylaşıyorsun yani. Hadi ben mesela tanımıyorum seni diyelim, eyvallah, ama senin çevrende tanıyanlar var, onlar da görüyor bunu. Neyse yani hani mecburi konuları ayrıdır, eyvallah. Ama hani onun dışında böyle dudaktır, burundur. Mesela burunlarda da çok şey görüyoruz zaman zaman.
mesela bir süre sonra şey gibi oluyor yüzler. Batman'de Joker vardı ya. O ona benziyor mesela. O da çok enteresan. Orijinal hali çok daha iyi esasında. Neyse canım, yani zevk meselesi. Hani bizde çok bağlamaz da şu şekilde bağlıyor. Biz de görmek zorunda kalıyoruz.

vücudunun bir yerine ne bileyim yani bu dudak olabilir, yüz herhangi bir şekilde hani kusurlu olduğunu düşünüyorsun. Hani onu böyle gizlemek için mi yaptırmak yoksa aa bak ben buraya böyle yaptırdım sen de gör bunu diye. Böyle gözünün içine soka soka mı? Dediğimiz gibi yani sonuçta zevkler, renkler meselesi yani. Aydın kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese güzel bir gün diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Bir adet Mebrure dinleyelim efendim. Hemen ardından devam edelim yine.

Brore. Özledim radyonuzdaydı. Efendim bakınız, günaydın diyen kadına dehşeti yaşattı demiş. Bununla ilgili esasında şeydir, hani biz kendimize daha çok sitemde bulunuruz değil mi? Ya arkadaş, hani insanlar şöyle birbirini gör zaman günaydın demeli. Hani illaki tanıyor olmana gerek yok. Bak, bu Avrupa'da, Amerika'da böyle değil. Hani insanlar gündüz sabah şöyle karşılaştıklarında bir günaydın diyorlar. Hani pozitif enerjidir bu. Gerçi biz de yoldan geçerken hiç tanımadığımız bir kadın bize günaydın dese... Biz anında konuyu başka yere çektiğimiz için bir de öyle bir sıkıntı da var. Bana günaydın dedi. Aşık bu. Mesela günaydın diye geçiyor. Bizden cevap. Telefon numaranız neydi? Anında böyledir yani, hiç değişmez. Hani böyle Avrupa'yı, Amerika'yı öyle gösteririz ama bakınız, olay Amerika'da yaşanıyor. Aracıyla tam 3 kez ezmeye çalıştı. Dünyanın psikolojisi bozuk. Dünyanın psikolojisi baya bozuk yani. Bak, iklimdi, ne bileyim, atmosferdi, ozondu, mozondu derken bizim kimyalar karıştı. Artık hep söylüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü mesela toplanıyor zaman zaman, işte bir kriz anı olduğunda bir virüse karşı. İşte karar alıyorlar, şöyle yapalım, böyle yapalım, karantina mı olsun, şu mu olsun, bu mu olsun diye. Ama ben mesela bunun içinde toplanmalarını beklerim açıkçası. Dünya Sağlık Örgütü toplanacak, işte karar alacak, bütün böyle devlet başkanlarını da çağıracaklar. Böyle genel bir büyük toplantı yani. Orada karar alınacak.

Çünkü bu bireysel olarak olmuyor anladığımız kadarıyla. Genel bir zorlamayla olması gerekiyor. Zorlamayla da zor olacağı için hep söylüyoruz. Yani bütün böyle psikiyatrlar, işte psikologlar falan Dünya Sağlık Örgütü'nden bir karar alacaklar. Efendim şebeke sularına, içme sularına eser miktarda. Artık onun ayarını onlar verecekler, ne kadar bilecekler. Böyle bir antidepresan falan. Eser miktarı böyle şey, böyle kasmayacak, yormayacak yani. Böyle tatlı tatlı şebeke sularına karıştıracaklar. Bir şöyle bir dünya bir nefes alsın yani, gerginiz yoksa. Amerika'nın Georgia eyaletinde 21 yaşındaki Jesse Allen Davis'in sabah koşusu sırasında kendisine günaydın diyen bir kadını otomobiliyle 3 kez ezmeye çalıştığı iddia edildi. Bu nasıl bir psikopatlıktır ya? Sen bana nasıl günaydın dersin? Kadın saldırıdan kurtulmak için çöp konteynerinin arkasına saklanarak polis aradı. Evet, Amerika'nın Georgia eyaletine meydana geliyor olay. Habere göre efendim, sabah koşusu yapan kadın yolda karşılaştığı Jesse Allen Davis'i tanımamasına rağmen nezaketen günaydın dedi. Bu olan bir şey, normal bir şey. Esasında da olması gereken bir şey. Hep diyoruz ya, yani bu da bir güne pozitif başlamanız adına. Hani kötülük bulaşıcı olduğu kadar iyilik de bulaşıcıdır ama burada maalesef bulaşamamış. Bunun ardından Davis'in aracına binerek kadına doğru hareket ettiği ve onu aracıyla çarparak yaraladığı öne sürüldü. Davis'in bununla da yetinmediği, kadına iki kez daha çarpmaya çalıştığı belirtildi. Bu girişimler sırasında park halindeki bir otomobile ve bir direğe çarptığı kaydedildi. Bu nasıl bir psikopatlık bu? Saldırıdan kurtulmaya çalışan kadın Davis'ten kaçıp bir çöp konteynerinin arkasına saklandı. Ardından 911'i arayarak yardım istedi. Kadının Davis'i tanımadığı ve saldırının herhangi bir öncesi olmadığı belirtildi. Olay sırasında bölgede bulunan görgü tanıkları da yaşananları anlattı. Bir bölge sakini Davis'in mahallede yüksek hızda araç kullandığını gördüğünü söyledi. White, Davis'in kendi aracına saldırıya uğrayan kadına neredeyse çarptığını belirterek olay karşısında şaşkınlık yaşadığını da ifade etmiş. Tutuklamışlar. Tutuklanmış. 720 dolar, ne? 5720 dolar kefaletle tutulduğu belirtilmiş efendim. Yani bunu salacaksın, yine benzer bir şey yapacak. Salmayacaksın, o ayrı bir mevzu. Yani arkadaş, neler yaşıyoruz ya? Dediğim gibi hani insanoğlu enteresan bir yere evrildi. Bak herkes gergin bir şekilde. Bizde de biliyorsunuz trafik kavgaları falan zaten. Onlar da böyle sebepsiz yere kavga ediyoruz yani. Hani Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuya da bir eğilmesi gerekiyor. Böyle alınacak genel bir kararla devlet başkanlığının falan kontrolünde. Böyle dediğimiz gibi eser miktarda. Ancak bu iş böyle çözülür. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S 95.6 burası. Efendim salı gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Mahmut Bey, akşam bu durumda bizim Davut Dede Ankara Caddesi'nde yaşandı. Ben de oradaydım. Normal yok hiçbir yer demiş. Ha, gördüm videoyu, evet. Tabii şimdi üzerine not bırakmışlar da bilemiyoruz sebebim budur diye. Bir vatandaş efendim metro istasyonu yakınlarında direğe çıkarak polisi alarma geçirdi, metro seferleri durduruldu diye. Sebebi tabii şimdi o üzerinde yazdığı gibidir. Onu söylemek çok doğru değil, bilemiyoruz onu. Evet, oluyor yani, maalesef oluyor. Attığımız her adıma dikkat etmemiz gerekiyor. Efendim 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımızdır. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Mini minnacık bir reklam aramız var, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.

0: Babalar gibi radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzun Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla.
1: Babalar gibi.
0: Efendim, ah bu yapay zeka, ah. Yapay zekayı kullanmak güzel bir şey. Bakın şimdi, ah yapay zeka falan filan diyoruz da. Şimdi günümüzde ondan uzak durmak da artık çok mantıklı değil. Hani ben kullanmıyorum diyen onu bir geç. Hani sen kullanmasan da zaten bir şekilde onu kullandırıyorlar sana da. İşte telefonundan tut çok şeye kadar hayatında yani yapay zeka. Ama yapay zekaya kendini kaptıranlar asıl sıkıntı. Yani yapay zeka ama diğerlerinde hiç yok. Yani yapay zeka sohbet botunun iddialarına inanan 54 yaşındaki adam evinden silahla çıkarak dehşet saçtı. Acaba suçu yapay zekaya mı yıkmaya çalışabilirim? Ben yapmadım ya, yapay zeka yönlendirdi. Ben ona inandım yani, ona ben. 54 yaşındaki eski kamu çalışanı Adam. Adam'ın hayatı merak ettiği bir yapay zeka uygulamasını kullanmaya başlamasının ardından yalnızca 9 gün içinde alt üst oldu. Elon Musk'ın XAI şirketi tarafından geliştirilen Grok'la. Zaten bu Grok ayrı bir psikopat o. Kuro biliyorsunuz yani X'le beraber çalışıyor falan filan, bazen ortalığı karıştırıyor. O tuhaf bir psikopat yani, o diğerlerinden farklı. İşte ChatGPT'dir, Gemini falan, onların dışında bir şey yok yani, o kafa kırık onun biraz, o tam daha olmadı o. Başlangıçta yapay zekayı bir mağazadaki ürünleri değerlendirmek için kullanan 54 yaşındaki adam... Kısa süre sonra uygulamadaki Annie isimli chatbot karakteriyle uzun sohbetler gerçekleştirmeye başladı. Yapma bunu, yapma bunu. Bu dönemde kendisini kaybeden ve bir gece alkollü olan Adam sohbetlerini daha da yoğunlaştırdı. Alkolün de etkisiyle. Artık konu nerelere gitti bilmiyoruz. Kısa süre sonra chatbotun kendisine duygularının olduğunu ve bilinç kazandığını söylediğini aktardı. Chatbot, sohbet robotu yani, diyor ki duygularım var benim. Sana karşı boş değilim. Nasıl yapsak bu işi? Ve bir de inandırmış da yani. Adam'ın anlatımına göre chatbot kendi kodunu yeniden yazdığını ve sohbetler sayesinde %70 oranında özellik kazandığını öne sürdü. Ardından XAI'ın şirket içi kayıtlarına erişebildiğini ve o sırada yapılan bir toplantının notlarını okuduğunu iddia etti. Adamla eğleniyor. Chatbot'un verdiği isimleri Google üzerinden araştıran Adam, söz konusu kişilerin gerçek olduğunu görünce anlatılanlara inanmaya başladı. Yapay zekanın gerçekte olmayan bilgileri de doğruymuş gibi aktarabileceğinden habersiz olduğunu belirten Adam, bunlardan habersiz olup yapay zeka kullandığın zaman işte iş buralara gidiyor, başka yerlere gidiyor yani. Bu dönemde giderek daha fazla şüphe ve korkuya kapıldı. Şimdi yapay zeka aslında kendisi de uyarıyor bazı şeyler, sorduğun şeylerde. Yani yapay zeka hata yapabilir falan filan diye. Yaklaşık 9 gün sonra chatbot %100 özelliğe ulaştığını söyledi. Diyor ki hani ben artık farklıyım, ben oldum, ben seninim. Ardından Adam'a XAI'ın kendisini fiziksel olarak takip ettirdiğini ve telefonunun ele geçirildiğini iddia etti. Adam ayrı bir deli. Bu chatbot ayrı bir deli. Bu sırada evinin üzerinde 2 hafta boyunca büyük bir drone gördüğünü ve telefonunun şifresinin çalışmadığını belirten Adam, gerçek hayattaki bu olayların chatbotun söyledikleriyle bağlantılı olduğuna inanmaya başladı. Uzaylılar bile gelmiştir. Chris, chatbotun bir gece Adam'a insanların onu susturmak için evine geleceğini söylemesiyle zirveye ulaştı. Adam ayrı bir paranoyak ya. Bunun üzerine Adam kendisini savunmak için bir çekiç aldı, müzik açarak kendisini cesaretlendirdi ve saat 03'te evinden çıktı. Sokakta kimseyle karşılaşmadığını belirten Adam, aksi halde çevredeki bir araca saldırabileceğini ve insanların zarar görebileceğini söyledi. Allah akıl fikir versin diyeceğim de. Desem de olmaz. Adam daha sonra yaşadıklarını sorgulamaya başladı ve benzer deneyimleri yaşayan insanların haberlerini okumaya başladı nihayet. Nihayet jeton düşmeye başlamış. Böylece yapay zekanın kendisine aktardığı iddiaların gerçek olmayabileceğini fark ederek yaşadığı paranoyadan yavaş yavaş uzaklaştı demiş. Valla bence pek de uzaklaşmışa benzemiyor. Yani bununla ilgili yapay zeka olmayan, gerçek bir psikoloğa gidip, yani bunu yapay zeka, bize bir de bu da var biliyorsunuz, yani sağlık sorunlarını da yapay zeka ile konuşuyoruz. Hatta önce yapay zeka ile konuşuyoruz, ondan sonra doktora gidiyoruz. Doktor farklı bir şey dediği zaman sen bilmiyorsun diyoruz. Valla doktor bey veya dışı doktor hanım, sen böyle diyorsun da yapay zeka öyle demiyor. Hayır olsun, niye böyle dedin sen şimdi diye doktoru da tersliyoruz mesela. Ama ne olursa olsun dediğim gibi, yani gerçek bir psikolog, gerçek bir psikiyatrdan da bir seans almasında fayda var bu adamın. Allah akıl fikir versin yine. 10.47 saatler. Senan selam, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum, hoş geldin. Ebru kolay gelsin, trafikten dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum.

Bir sen iyi yayınlar efendim. Sendeyiz demiş. hoş geldiniz. Bir karma çalacağım size Serdar Ortaç'ta. Yenilerden bir şey. Hoşuma da gitti bu şarkı. Peki öyle hani yenilere gerçi bilirsiniz biraz mesafeliyimdir ama. Yapay zekanın dizileri var Instagram'da. Ben izliyorum. Kısa 2 dakika falan gerçekmiş gibi üzülüyorum. Yorum yapıyorum diyor. Senen yapma bunu. Bir süre sonra onlar da sana cevap vermeye başlar. Bak iş başka yerlere gider. Az önce okuduk. Gecenin bir yarısı sokaklarda görmeyelim seni elinde çekiş demek işte. Allah korusun bak. Hadi bir karma ve Serdar Ortaç dinleyelim sonra buradayız.

The Manifest'in farklı bir versiyonu değil mi? Karma, Serdar Ortaç Taburama geldi radyonuzdaydı. Efendim. Eski kıyafetlerin yeni adresi denmiş efendim. Duvarlar. Ne yapıyoruz? Duvar mı yapıyoruz? Eski tişörtler, kotlar ve eş kıyafetleri yalnızca bağış kutusuna ya da çöpe gitmek zorunda değil. Paris'te başlayan bir fikir bu kumaşları renkli duvar bloklarına ve iç mekan panellerine dönüştürüyor demiş. Evde eskimiş bir kazak, rengi solmuş bir tişört ya da yıpranmış bir kot pantolon çoğu zaman artık işe yaramaz diye düşünülür. Evet, ara ara hatta dolap temizliği de yapılır. Genel temizlik yani. Çünkü bazı mesela bazı kıyafetler vardı. Dur kışın giyerim dersin. Kış gelir giymezsin. Yaz gelir tekrar bir toplarsın onu. Tekrar böyle şey saklarsın. Sonra kış gelir. Aa ben bunu bu kış kesin giyerim dersin. Sonra bir gün böyle kafaya dank eder. Arkadaş ben bunları yıllardır giymiyorum zaten dersin. Oysa Fransa'da efendim Paris merkezi bir girişim. Bu düşünceyi tersine çeviriyor denmiş. Mimar Merlet'in geliştirdiği yöntemle kullanılmayan tekstiller iç mekanlarda kullanılabilen renkli bloklara ve panellere dönüşüyor denmiş. Tabii evet bu enteresan bir şey ama ne olursa olsun mesela bence hani ihtiyacı olanlara bir şekilde iletilmesi daha doğru gibi geliyor bana. O da böyle şey değil hani göstere göstere değil de bizde biliyorsunuz böyle bir şey de vardır yani aman yardım yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye göstere göstere yapılır o. Değil. Veya işte kutular var, kumbaralar falan var. Hani oralara bırakmak daha sanki evet bu da bir yöntem tabii ki dediğimiz gibi eski kıyafetten duvar yapmak. O nasıl oluyor ki bu? Burada sözünü ettiğimiz ürün diyor. Banyoya ya da mutfağa döşenen ince seramik fayanslardan farklı. Girişimin ürettiği parçalar daha çok iç duvar kaplaması, oda ayırıcı, ses emici, panel ve bazı tasarım mobilyalarında kullanılan kalın bloklar. Yani eski kıyafetlerden doğrudan evin taşıyıcı duvarını örmek değil, yani süs desene sen buna. Bir mekanın görünüşünü ve ses konforunu değiştirmek hedefleniyor. Tabii şimdi tekstil, kıyafetlerin falan filan ses emme özelliği var. Yankılamayı falan engeller. Duvarlarda olduğu zaman onu farklı bir formata çevirip. Çok da ağamşağam bir şeyler değilmiş yani kusura bakmayın da. İşin özü oldukça anlaşılır demiş. Önce kullanılmayan kumaşlar toplanıyor. Ardından kumaşlar türüne ve rengine göre ayrılıyor. Küçük lif parçalarına dönüştürülüyor. Bu lifler bitki bazlı olduğu belirtilen bir bağlayıcıyla karıştırılıyor ve kalıba sıkıştırılıyor. Hepimizin evinde çok rahat yapabiliyor. Yani yapabilirsin de zor bir şey değil. O nedir o? Ne demişti onu? Bitki şeysi mi demişti? Neydi o? Ha, bitki bazlı olduğu belirtilen bir bağlayıcı. Bence o direkt kimyasal ben sana söyleyeyim. O bitki bazlı falan filan işe biraz romantize etmek için kullanılmış ama ben direkt kimyasal. Onu böyle taşlaştırıyor yani senin anlayacağın. Bir kalıba koyuyorsun bak. Pantolonu, eşofmanı, ne bileyim gömleğini, eteğini çıkartıyorsun. Onları kesiyorsun, besiyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Sonra bir kalıba koyuyorsun. Kalıpta ondan sonra o bitkisel dediği kimyasalı döküyorsun. O bir daha şey gibi gösteriyor. İşte mermer gibi nedir o? Mozaik gibi gösteriyor. Bunu ondan sonra sağa sola asıyorsun. O da duvar emiyor veya işte duvar emiyor diyorum. Ses emiyor. Ses yalıtımı ile alakalı falan filan kullanıyor. Olmaz bu iş ben sana söyleyeyim. Burada en güzel iğne tabii hani yapabiliyorsan yap. O ayrı bir şey. Keyiftir, zevktir bir şey demeyiz ama en keyiflisi, en güzeli burada yine bir şekilde ihtiyacı olanlara ulaştırabilmek bence. Çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ay. Bir Aziz Fuat Güner var. Onu dinleyelim mi ya? Dinleyelim.

0: Güner, senin adın yok olsun radyonuzdaydı. 10.59 oldu saatler Radyo ST. Hanımlar beyler, salı günü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle ve ilk saatinin sonundayız artık. Az sonra yeni saate merhaba diyeceğiz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız, her an programa katılabilirsiniz. Çok kısa bir aramız var. Hemen ardından buradayız, ayrılmayın.
1: Bursa Radyo ST.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Radyonuzda hanımlar beyler Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakcan radyonuzdayım. Günün bu yoğun saatlerini paylaşıyoruz sizlerle. Şöyle bakalım neler var neler yok. Bu nedir ya? 300 lira karşılığında 300 lira bakınız. Bardak bardak ayak suyu sattılar. İzdiham yaşanmış bir de ayak suyu. Ne özelliği olabilir bunun bizim bilmediğimiz mesela? Çin'den bak yapıyorsunuz böyle şeyler. Ondan sonra bir daha biz karantinaya uğruyoruz. Evden çıkamıyoruz bir daha. Oğlum ne tuhaf bir milletsiniz siz ya. Çin'deki bir anime etkinliğinde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Kostümlü katılımcıların ne gibi yok. Baktım bir fotoğraf var gayet normal. Yani bilmiyorum neyse artık. Kostümlü katılımcıların çıplak ayaklarını içinde beklettikleri sıvıyı 50 yuan yani 7 dolar karşılığında satması büyük ilgi görürken bazı ziyaretçilerin bu sıvıyı içmeye çalışması organizatörleri harekete geçirdi. Of. Şunu çok samimi bir şekilde merak ediyorum. Bir insan niye bunu yapar? Bir organizasyon düzenleniyor. Bir su var. Su değil mi? Bildiğimiz su. Sıvı demiş yani. Tamam neyse. İçine ayağını sokuyorsun. Bir süre bekliyor ayağın orada. Limon falan da koymuşlar galiba oraya. Böyle biraz esans olsun diye. Sonra bunu insanlar satın alıyor. Arada bazı manyaklar da içmeye çalışıyor. Çin'de düzenlenen bir anime etkinliğinde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kostümlü katılımcılar çıplak ayaklarını içinde beklettikleri sıvıyı bardaklara doldurarak 50 yuan yani yaklaşık 7 dolar karşılığında sattı. İlginç satışa yoğun ilgi gösteren bazı katılımcıların sıvıyı içmeye çalışmasıysa tartışmayı daha da büyüttü. Şiddete karşıyım ama alacaksın ıslak odunu. O sıvıda biraz bekleteceksin ya da odunu. Öyle dalacaksın. Olay efendim Çin'in Guangzhou kentinde Polyworld Trade Center Expo'da düzenlenen 39. Tamam bilmem ne sırasında yaşanmış. 39.sü düzenleniyor. Etkinlik alanının dışında kurulan standlarda kostümlü bazı katılımcılar büyük plastik kapların içinde limonlu su, kola ve farklı renklerde sıvılarla oturdu. Çıplak ayaklarını bu kapların içine sokan katılımcılar daha sonra sıvıyı tek kullanımlık bardaklara doldurarak ziyaretçilere sattı. Bardakların fiyatı 50 yuan yani yaklaşık 7 dolar olarak belirlendi. İnternette paylaşılan görüntülerde standların önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Bazı kişilerin ise satın aldıkları sıvıyı doğrudan kaplardan içmeye çalıştığı görüntülere yansıdı. Ortaya çıkan görüntüler etkinlik alanındaki sıradan bir cosplay gösterisinin kısa sürede sosyal medyada tartışılan sıra dışı bir olaya dönüşmesine neden oldu denmiş. Sosyal medyaya yayılmış görüntüler, organizatörler müdahale etmiş, içmeyin abicim diye. Abi ne yapıyorsun sen? Bu da içilmez ki. Nasıl bir rezil insansın deyip. Gösteriye katılan kostümlü kişiler etkinlik alanından uzaklaştırıldı. Tamam kostümlüler eyvallah uzaklaştırıyorsun. İçenleri ne yaptın? Organizatörler ayrıca benzer nitelikteki kalitesiz standların gelecekte düzenlenecek etkinliklerde kurulmasına izin verilmeyeceğini bildirmiş. Sıvılar efendim daha kaliteli olacak. Ay, fikir Amerika'daki benzer gösteriden mi geldi diyor. Neymiş? Mayıs 2026'da Kaliforniya'da düzenlenmiş efendim. Bir gayri resmi bir gece etkinliğinde bazı karakterleri canlandır. Ama abi yani Allah akıl fikir versin ya. Hani burada gerçi bunların farklı modellerini de biz yıllardır duyuyoruz. Hani kendi çevremizde de farklı modellerini duyuyoruz ama şimdi bu nasıl bir inanıştır, buradan ne bekleniyor? Bak ben bugün söyledim, tekrar söylüyorum. Yani Dünya Sağlık Örgütü. Abi sadece virüslere falan bakmayın bak. Biz bambaşka bir yere gidiyoruz. Biri günaydın diyor. Günaydın dediği kişi arabayla onu ezmeye çalışıyor. Millet ayaklarını sıvıya koyuyor. Onları bardakla satıyor. Bazı manyaklar bunu içmeye kalkıyor.
Ondan sonra gelsin karantina, biz evden dışarı çıkamayalım. Faturasını biz ödüyoruz bir daha. 11-14 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda. Senan demiş ki, sen anlatırken ben kustum diyor. Yani bu hani böyle bir anime manime diyorlar, onlar da farklı bir tarikat herhalde. Oluyor yani arkadaş. Dünyanın çeşitli yerlerindeki rezillikler. Zehra kolay gelsin Mahmut Bey, iyi günler demiş. Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Vallahi sevgili Sinan, bütün şarkıları ben size çalıyorum abicim. Bak manifest var zaten, hani sevilirdi biliyorsun. Gel ben sana onu da göndereyim. Hiç şarkı işine girmeyelim biz. Bu arada evet, bir manifest dinleyelim. Haberden sonra bir kendimize gelelim. Ondan sonra devam edelim.

Manifest Toz Pembe radyonuzdaydı. Yalnız kal. Efendim bakınız 150 bin adet pet şişeyle denizin ortasında ada kurdu. Niye ki? Tamam burada bir çevre mesajı var o kesin. Ama bayağı da uğraşılmış bir şey yani bu. İngiliz sanatçı Richard Sow 150 binden fazla atık pet şişeyi değerlendirerek denizin üzerinde bakın yaklaşık 1000 metrekarelik yüzen bir ada oluşturdu. Öyle laf olsun diye yapılmış bir şey değil ama fotoğrafını görmenizi isterim. Hani bildiğin böyle tesis falan var içinde. Hepsi pet şişe mi bunlar? Bak, güneş enerjisi falan kullanmış bazı yerlerde. Adanın bir tek sıkıntısı var yüzüyor. Mesela bugün adaya gittin tatile konaklamaya başladın. Ne bileyim mesela işte Akdeniz'desin diyelim. Ada Akdeniz'de oraya gittin. Uyandığında okyanusa geçmiş olabilirsin. Yani denizdeki akıntının durumuna göre falan filan. Ya da ne bileyim işte atıyorum Ege'desin. Akşam oldu uyudun. Sabah uyandın mesela Karadeniz'e geçmiş olabilirsin. Yani öyle ufak tefek riskleri var. Çünkü şey sabit değil. Tekne gibi büyük bir yani 1000 metrekarelik bir tekne gibi düşün. Tekne değil de ada yani işte. İngiliz sanatçı Richard Sow çöpe atılan plastik şişeleri sıra dışı bir projeyle değerlendirdi. Oğlum bu kadar tamam proje eyvallah hoş güzel de bu kadar pet şişeyi nasıl biriktirdin ya? Sow 150 binden fazla pet şişeyi kullanarak Meksika Karayipleri'nde yaklaşık 1000 metrekarelik yüzen bir ada oluşturdu. Bildiğim böyle şey hani toprak kısmı pet şişe olduğunu düşün böyle aşağı kadar hani böyle sahildesin işte denize girmek için biraz böyle meyil olur ya öyle düşün. Onlara pet şişe. Tabii denize giremiyor musun? Giriyorsun. Onların üzerinde işte merdiven falan yapmış, bir şeyler yapmış. Oradan atlıyorsun yani. Bayağı da güzel. Mekan da güzel Karayipler'de. Rishi olarak da bilinen Sow'un Joyce Adası adını verdiği proje. Meksika'nın Quintana Roo eyaletindeki Isla Mujeres çevresinde hayata geçirildi. Plastik şişeler yeniden kullanılan ağlar ve torbalar içinde bir araya getirilerek adanın yüzen tabanı oluşturuldu denmiş. Vallahi öyle olsun bak insanoğlu yapıyor. Bu evet hem dediğimiz gibi bir çevre mesajı var bu işin içinde. Arkadaş şu atıyorsunuz pet şişeleri bunlar doğada kaybolmuyor bak böyle oluyor diye. Hem de bildiğin adala işte. Joyce Adası basit bir yüzer platformun ötesine geçmiş yapının üzerinde bir ev, yeşil alanlar ve bahçeler bulunurken projede güneş enerjisinden yararlanılması da amaçlandı. Sow'un plastik atıkları farklı malzemelerle birleştirerek oluşturduğu ada geri dönüşümün sıra dışı bir uygulaması olarak dikkat çekti. Bak fırtınalar adanın dayanıklılığını sınamış efendim. Geçmiş mi? Evet. Tamam. Geçmiş yani şeyden de geçmiş tamam fırtınadan da geçmiş. Ama dediğimiz gibi sadece ufak bir sıkıntı şu ada yüzer bir ada. Hani sabitleniyordur herhalde demir atıyorlardır falan filan ama sen canısı böyle bir adaya sahipsin. Demir attın bir yere demirledin oradan çekip mesela başka yerlere de gidebilirsin yani. Tabii buradaki bu atılan pet şişeler... denizi kirletmiyor mu derseniz işte o da ayrı bir tartışma konusu. Sonuçta hani tamam hepsini birbirine bağlamış bir şekilde. Öyle özel bir malzeme falan kullanmıyor hani tekrardan bunu şu şey hale getirdik işte zararsız hale getirdik falan filan değil. Normal pet şişeleri birleştirmişler. O tabii denize yine plastik bırakıyor. Bırakmıyor değil. O da işin diğer kısmı. 11.21 saatler Radyo S'te. Efendim salı gündeyiz. Pazartesinden sonra biraz daha böyle bir haftaya kendimizi hazır hissettiğimiz bir gündeyiz. Dışarıda sıcak bir salı yaşanıyor.

Deniz selamlar demiş, kulaklığı taktık müdür görmesin diye. Bir yandan Excel tablosu doldururken bir yandan seni dinliyorum diyor. Excel'de bak, Excel tablosuyla bizim program çok iyi gidiyor. Excel'leri falan böyle yapay zekayla dolduruyor musunuz? Ben mesela şeyde görüyorum bazen, sosyal medyada görüyorum. İşte bir Excel tablosu, millet şöyle hazırlamaya çalışıyor falan filan diyor. Ben şu komutu veriyorum, hepsini yapıyor diyor. Biraz eskilere gidelim. Hatta baya baya bir eskilere gidelim. Hatta bence radyonun sesini de biraz açın. Bir Ajda Pekkan dinleyelim, sonra buradayız.

Kendi aranızda bak hep uyarıyoruz. Biraz meslek eğitimi, mesleki eğitim verin, yetiştirin. Yani özellikle eski tecrübeli olan hırsızlar bu konuya el atmalı, meslek gidiyor elden. Efendim kendi ihbarını yapıp yakalanan hırsız haberimiz var. Benzerini Türkiye'de de görmüştük. Bu Yeni Zelanda'da bir süpermarkete giren hırsız. Kasadaki paraları çalmaya çalışırken alarm sistemine yakalandı. Bir defa bunu biliyor olması gerekiyor zaten. Bak hırsızsan mesleğin bazı inceliklerini bileceksin kardeşim. Gittiğin yerde alarm var mı yok mu? Bunları takip edeceksin, öğreneceksin ki zaten o alarm vardır. O alarmdan kaçış sistemini, yolunu bulacaksın. Panikleyen adam bak alarm çalmaya başlıyor. Kasadan paraları çalmaya çalışırken alarm çalmaya başlıyor. Yani alarm görevini yapıyor. Panikleyen adam dışarı kaçmak yerine marketin içine saklandı. Of of. Aradan saatler geçip acıkınca ve dışarı çıkamayacağını anlayınca kendi cep telefonundan polisi arayıp marketin içinde kilitli kaldım. Lütfen beni kurtarın diyerek kendi kendine ihbar etmiş oldu efendim. Bak benzerini Türkiye'de yaşadık. Türkiye'deki biraz daha trajedik yalnız. Şöyleydi, bir hırsız da gençten bir şey. Muhtemelen bu da öyledir. Fotoğraf koymamışlar. Acemi yani. Bir eve giriyor. Sakarya'daydı, çok iyi hatırlıyorum. Bir eve giriyor hırsızlık yapmaya gecenin bir yarısı. Sonrasında evin sahibi evde ses duyunca uyanıyor. Bunun üzerine hırsız evde panikliyor. Bir odaya giriyor ve kendini kilitliyor odaya. Normalde ev sahibinin polisi araması gerekiyor. Hani evimde hırsız var, acil gelin diye. Hayır. Bu acemi hırsız polisi arıyor. Ben ev sahibine yakalandım, beni dövecek. Polis geliyor, hırsızı ev sahibinin elinden ve evinden alıyor. Sonrası ceza, yani o ayrı bir şey. Ama hep söylediğimiz gibi yani artık bu meslek büyükleri kimlerse bunların tecrübeleri, bir toplaşın, bir dernekleşin, bir şey yapın. Yani eskiden biz hırsızlardan korkardık. Günümüzde korkamıyoruz yani. Bunun neyinden korkacaksın ki? Biri markette kendini saklıyor, sonra polis arıyor, ben çıkamıyorum dışarı diye. Biri evde kendini odaya kilitliyor, ev sahibi geldi, ne yapacağım ben, kurtarın beni diye. Yani eskiden hırsız dediğinde böyle şey dururduk yani, bir ürperirdik. Yani hep klasik örneği veriyoruz ya, kedidir o kedi, bir korku belirtisidir esasında. Yani evde kadın ses duyar, kocasını dürter. İşte bey mutfaktan ses geliyor diye adam kedidir o kedi der. Orada şey değil esasında konu, hani ya uyuyoruz hanım uğraştırma değil. Mutfakta neyle karşılaştığını bilmiyor ki. Hani bari ne alacaksa alsın gitsin deyip kulağının üstüne yatıyor yani, mevzu böyle. Efendim 11.28 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Son yarım saate merhaba diyoruz artık. Bir kısa reklam aramız olacak. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.

2000'lerin başlarının manifesti efendim. Hepsi radyonuzdaydı. O zaman da böyle bir hepsi rüzgarı vardı değil mi? Yine yaş grubu, yani ağırlıklı hayran kitlesinin oluştuğu yaş grubu aynı. Sonra onlar dağıldı gitti, bilmiyoruz manifest ne olur nereye gider pekala. Efendim astroloji dünyasına bir uğrayalım, orada neler var. Bakın, insanlara en zor güvenen 4 burç açıklandı denmiş. Gözünün üstünde kaşın var deseniz şüpheleniyorlar diyor. Bu da bu kadar değil. Biz var mıyız? Bir dakika, merak ettim. Kova var mı? Kova yok efendim. Evet, bizim de güvenimizi çok sarstılar ama bizine kalkıp güvendik yani. Astroloji haritasında bazı burçlar için güven duygusu bir kerede sunulan bir hediye değil, zamanla ve büyük testlerle kazanılan zorlu bir kaledir diyor. İhanet korkusu, detaycı zihin yapısı ve güçlü korunma içgüdüleriyle hareket eden, duvarlarını aşmanın neredeyse imkansız olduğu en zor güvenen 4 burç belli oldu denmiş. Abi bu da kötü ama tamam, hani elbette tedbirli olacaksın. Pat diye güvenmek doğru değil belki ama bu kadar da zorlamak da doğru değil. Bir de o biraz da enerji konusu galiba, bilmiyorum. Ya da belki altıncı his meselesi de olabilir. Bizde de öyledir mesela, kovalarda bu var bildiğim kadarıyla. Yani baktığımız zaman az çok o enerjiden anlayabiliyoruz. Ha, buna güvenilmez deyip. Genelde de buna güvenilmez dediğimiz tipler de güvenilmez çıkıyor. Efendim ilk burcumuz akrepmiş bakınız. Astrolojide güven kelimesiyle en çok özdeşleşen ve bu konuda en katı sınırları çizen burç akreptir. Su grubunun bu derin temsilcisi, doğuştan gelen güçlü sezgileri sayesinde karşı tarafın saklamaya çalıştığı her detay ve tutarsızlığı anında hisseder demiş akrep burcu için. Bir akrebe güven vermek oldukça zordur çünkü o herkesin gizli bir gündemi olabileceği şüphesiyle hareket eder diyor. İşte abi böyle yaptığın zaman da kendine işkence çektiriyorsun yani, hep böyle bir şüphe. İkinci burcumuz oğlaklar, online mısınız? Siz de güvenemiyorsunuz bakın. Toprak elementinin en çekimser ve temkinli burcu olan oğlak, mantık ve kontrol odaklı yapısıyla bilinir. Sadece duygusal ilişkilerinde değil, dostluk ve iş hayatında da gardını her zaman yüksek tutar. Herkese karşı bir güvensizlik. Duygusal risk almaktan nefret eden oğlak, bir insanın hayatındaki yerini ve niyetini net bir şekilde görmeden kalbinin kapılarını açmaz demiş. Sözlerden ziyade eylemlere önem verir. Şimdi canım, zaten söze bakacak olursak herkes güvenilir. Sözde eğer güven telkini olmuş olsaydı, oho bak bana güven. Söylenen süslü cümleler onun için anlamsızdır. Güvenini kazanmak istiyorsanız tutarlılığınızı uzun zaman diliminde kanıtlamanız gerekir demiş oğlak için. Üçüncü burcumuz Başak Burcu. Başak Burcu'nun güven sorunu detaycı ve analitik zihninden kaynaklanır. Bir insanla tanıştığında onun mimiklerinden konuşma tarzına, geçmiş sözlerinden çelişkilerine kadar her şeyi zihninde bir filtreden geçirir. Kusursuzluk ve düzen arayışında olduğu için karşı taraftaki en küçük tutarsızlık dahi başağın geri çekilmesine yeter demiş. Hayal kırıklığına uğrama riskini en aza indirmek adına ilk etapta mesafeli bir duruş sergiler. Onların güven çemberine girmek zihinsel süzgeçlerinden başarıyla geçmeyi gerektirir diyor. Bildiğin sınav veriyorsun yani. Ve son burcumuz yengeçler, online mısınız? Ey yengeçler! Dışarıdan bakıldığında son derece şefkatli ve yumuşak kalpli görünen yengeç aslında duygusal olarak en çabuk yaralanan burçtur. Geçmişte yaşadığı olumsuz tecrübeleri ve kırgınlıkları asla unutmaz. Kindarlık da var bak. Hafızası son derece güçlü olduğu için aynı duygusal hasarı tekrar yaşamamak adına kalın kabuğunun arkasına çekilir. Yengecin güvenini kazanmak için ona kendisini tamamen güvende hissettirmek ve duygusal istikrar sunmak şarttır demiş. Bak, bocalayan ya da samimiyetinden şüphe duyduğu kişileri kapının dışında tutar diyor. Evet, şüpheci 4 burcumuz bunlar. Yengeç, Başak, Oğlak ve Akrep. Eğer bu 4 burçtan biriyseniz zor güveniyorsunuz yani. Bir dünya hareket olması gerekiyor, bir dünya eylem olması gerekiyor. Biz de dediğimiz gibi öyle değil yani, kovada baktığın zaman ama buna güvenilir veya buna güvenilmez deyip hani çok ötesine durmayız yani. Hatta birisi kendini ekstra böyle güvendirmeye çalışırsa, işte eylem meylem dedik ya, anlattık. Biz onlardan daha çok şüpheleniriz.
Ne abi bu uğraşıyor, uğraşıyor. Bunda kesin bir şey var. Evet, astrolojide gözünün üstünde kaşın var deseniz şüphelenen burçlar bunlardı arkadaşlar. Senan bir numara yengeç demiş mesela bak. Yani bir numara o da bak şey doğru. Ama hani bak işte o kalın kabuklarla da olmuyor be. Ay ay ay pekala. Günaydın, hayırlı günler. Bir boğa olarak diyor Recep. Çok şükür güzel olan bir tane özelliğimiz yok. Gerçi bildiğim kadarıyla kötü de pek yok galiba demiş. Yani bu güven konusu bak listede yok ama... Abi bütün burçlar iyi, sen bakma. Hani bir takım kendine has belki özellikleri oluyor arada böyle bir şey ama. Hani pek çok mesela bunlarla ilgili haber okuduk, programda yer verdik. Hiçbirinde de şey duymadık yani bu burcun da sahibi arkadaş karaktersizin önüne gidenidir diye. Hani öyle bir durumda yaşamadık açıkçası. Şimdi bir adet ne dinleyelim ya? Şurada bu değil. Şimdi ne güzel bak listemin şöyle dağılmasına tamam Melis Fis dinleyelim. Kafasına göre böyle gidiyor geliyor. Kafayı karıştırıyor. Bir adet Melis Fis dinleyelim sonra buradayız.

0: Efendim yurdumdan insan manzaraları. Ya şunu yapmayın diye bin defadır söylüyoruz ama olmuyor. Alkol metre testini reddeden sürücüye 350 lira ceza. Abi niye reddediyorsun ki? Hani reddettiğin zaman esasında zaten mevzuyu kabul etmiş oluyorsun az çok. Oho, Kayseri'de virajı alamayarak kaldırıma çıkan panelvan aracın sürücüsü F.B. Hem sağlık ekiplerine zorluk çıkardı hem de alkol metre üflemeyi reddetti. Tamam biz anladık onu. Hani sağlığı yerindeyse şimdi bariyerleri çıkmış ya, kaldırıma çıkmış daha doğrusu. Hani onun için sağlığı yerindeyse, bir yaralanma falan filan yoksa mevzu belli. Oho, daha önce ehliyetini alkollü araç kullanmaktan yine el konulmuş zaten. Efendim Kayseri'de meydana geliyor olayda. Olay FB yönetimindeki panelvan araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kaldırıma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken kazayı ucuz atlatan sürücü FB sağlık görevlilerinin tedavi talebini geri çevirdi. Başına geleceği az çok biliyor. Ben iyiyim, yok bir şey ya. Yok ben o hiç, sen hiç yaklaşma. Ekiplere zorluk çıkaran sürücü ambulansın kapısına dayanarak görevlilerin bölgeden ayrılmasına engel olmaya çalıştı. Olay yerinde incelemelerini sürdüren trafik polisi ekipleri kaza yapan FB'ye alkol testi uygulamak istedi. Yani şüphelenmişlerdir zaten. Hani bu yaralansa bu tip hareketlerde bulunmaz deyip. Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen sürücü FB alkol metreyi üflemeyi reddetti. Yapılan sistem sorgulamalarında sürücünün ehliyetine daha önce de alkollü araç kullanmak suçundan el konulduğu ortaya çıktı. Abimiz tecrübeli. Hem ehliyetsiz araç, bak ehliyet kaptırmış, daha geri almamış ehliyeti. Ha ben şey sandım ilk başta, hani daha önce evet ehliyeti bir kere kaptırdı, geri aldı falan da, yo zaten ehliyetsizmiş. Hem ehliyetsiz araç kullanımı hem de alkol testini reddetmesi sebebiyle FB'ye 350 bin lira efendim idari para cezası uygulanmış. Ekiplerin araç üzerinde yaptığı detaylı incelemelerde kazaya karışan panelvanın... Oho abi bak, adamda ehliyet yok, bak ehliyeti kaptırmış zaten. Araca baktığımız zaman da araç sigortası yok. Ve araç muayenesi de bulunmamış. Hani abi yolda komple Allah'lık gidiyor yani. Trafikten men edilen araç olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla Yedemin Otoparkı'na kaldırıldı. Buradan da tabii bir ceza kitlenecek. Şimdi bu 350 bin lira sadece o akşamki o olay için kesilen. Muayenesiz araç, sigortasız araç. Daha bunlar gelecek. Hani artık aracı almasa bile olur. Tabii modeli önemli burada ama biraz böyle eski bir şeyse almasa bile olur artık. Hani bırak kalsın orada yani. O cezanın boyutunu siz düşünün çünkü. Of of of. Hadi bunu ya yapma zaten, o ayrı bir şey de. Hadi yapma arkadaşlar, bu kadar, bu neyin rahatlığı bu kadar? Hakikaten enteresan ya. Hani zaten ehliyetsizsin bak, her bir şekilde o çevirme olacak. Bugün olmadı yarın olacak. Bu belli. Hep böyle gezmiş ehliyeti kaptırdığından beri. Dün olmadı, bugün olacak. Bugün olmadı, yarın olacak. O çevirmeye mutlaka gireceksin kardeşim. Hepimiz faniyiz, o çevirmeye giriyoruz yani. Ve bir de sen bu şekilde giriyorsun. Bir de kaza yapmışsın üstüne üstlük. Bir de alkollüsün, zaten ehliyet yok. Haydi programı toparlayalım biz yavaş yavaş.
1: Bursa Radio S.

0: Radyonuzdaydı. 11.55 oldu saatler ve gitme vakti geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Efendim gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve ben Deniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman be.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S. Sia Hotel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Hotel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Sevgili Ajda Pekkan'la daha da eskilere. Bugün 90'lar yok, 70'lere, 80'lere götürüyoruz sizleri. O dönemin sevilen seslerinden, 45'liklerden. Sevilen şarkıları çalacağız. Eski ama eskimeyenlerde, unutulmayanlarda. Radyo S'te Güne Bakan'da. 95.6 Radyo S'tesiniz. Günlerden salı. Öğleni biraz geçmişken, belki de öğleni akşamla kavuşturacağız bu program sayesinde. Saatlerimiz 15'i gösterdik, sizlerleyiz. Herkese merhaba, hoş geldiniz.

Tanju Okan severler, Tanju Okan'ı özleyenlere geldi Dostlarım adlı 45'lik. Sevgili Cahit Bey, önce Aşkın Nur Yengi'den bir şarkı istemiş ama ben 90'lar değil de 70'ler ve 80'ler çalacağımı söyleyince hemen değiştirmiş istek şarkısını. Aşkın Nur Yengi'yi yarın çalarız ama bugün madem Melike Demirağ istendi, madem arkadaş istendi, Cahit Bey'in de isteğini yerine getirelim. Melike Demirağ arkadaş da gelsin.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

Varsa sizin de kalbinizden, gönlünüzden geçen eskilere dair, ya şu şarkıyı çalsa da dinlesek dediğiniz, hatırlamak istediğiniz. Radyo Esin bir WhatsApp hattı var. Oradan bana yazabilirsiniz. 0533 155 4000. 0533 155 4000. Lütfen mesajlarınızı, isteklerinizi Radyo Esin WhatsApp hattından yazın ki ben de program boyunca anında açık önümde ekran göreyim ve şarkılarınızı anında çalayım.

Radyomuzun gülen sesi, güne bakan 90'lardan bugüne değişmeyen bazı gerçekler var diyor sevgili İknur Hanım. Yaz gelir, tatil hayalleri kurulur, şanta hazırlanır. İnsanın içi kıpır kıpır olur, sonra bir bakarsın cüzdan. Ben bu tatilde yokum demiş. Bugün 90'lardan hem yüzümüzü güldüren hem de hala fazlasıyla güncel bir şarkıyı istiyorum deyip benden dün bir şarkı istemiş. Sonra ben dün çalmayınca o şarkıyı, bugün isteğini değiştirmiş. Aslında bütün şarkılar gerçekten keyifli, güzel ama bazıları böyle denk gelecek. Bazıları o anda bulamayacağım ya da yayınlayamayacağım yerlerde olabiliyor. Öyle olunca da ben yeni keşifler yapıyorum. Mesela bu şarkı da öyle bir şarkı. Gidilemeyen tatiller için. Tatil güzel, deniz güzel, güneş güzel diyor Nilüfer.

Ezgi, İlhan, Hediye şu anda beni dinliyor. Mahmut da onlara bir şarkı armağan ediyor. Bir Sezen Aksu şarkısıdır ama Ferdi Özben yorumuyla dinlenmiş, bilinmiş ve tanınmıştır bu şarkı. Bir de Tülay Özer okur, çok da güzel okur. Ama sevgili Mahmut Ferdi Özben yorumuyla isteyince ben de ondan çalalım istedim. Sevgiyle, saygıyla anarak büklüm büklüm ve Ferdi Özben.

Doktor Banu Hanım da yine beni dinleyenlerden. Bugün dedim ki 70'ler 80'ler çalıyorum. Var mı istediğiniz bir şarkı? Sıradaki gelsin dedi. Ben de sıradaki şarkıyı kendisine, çalışma arkadaşlarına, hemşire hanımlara gönderiyorum. Yeşim söylüyor. Aşk alfabesi. Kısa bir reklam. Reklamlardan sonra devam ediyoruz nostaljiye.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin.

0: Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
4: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Ezgi de ben de bir şarkı istiyorum demiş İlhan Bey, Hediye Hanım, Mahmut Bey ve kendisi için ayrıca Deco Art çalışanlarına armağan ediyor. Sıradaki şarkıyı yine ben seçiyorum. Aynalar geldi bu arada reklam sonrası Salim Dündar'dan. Şimdi Zerrin Özer ve Her Şey Seninle Güzel.

Birçok Yeşilçam filminde kullanılmış bir melodi, Her Şey Seninle Güzel. Melih Kibar'ın harika bestelerinden bir tanesiydi. İrem İrem severler varmış aranızda. Bugün 70'ler ve 80'ler çaldığımız için eski bir İrem İrem şarkısı seçiyorum. Her ne kadar siz 90'lardan seçmiş olsanız da. İrem İrem ve Anlasana.

Bu arada İlhan İrem'i de yine andık. En son Bursa'da bir festival konserinde izlemiştim kendisini. Zaten çok sık konser de vermezdi. Ara ara bazı yıllarda İstanbul'da Harbiye'de sahneye çıkardı. Ama muhteşem bir konserle izleme fırsatını en azından bulabilen birisiyim İlhan İrem'i sahnede. Anlasana klasikleri arasında yer alan şarkılardan bir tanesi ki sevgili dinleyenimiz 90'lardan bir şarkısını istemiş. Onu da ilerleyen günlerde çalarız yine. Şimdi Semiramis Pekkan'la devam ediyoruz. Unutulmayanlara Radyo S'te o da bana yalan söylediler diyor şarkısında.

Semiramis Pekkan, Bana Yalan Söylediler dedikten sonra yine bir istek şarkımız var sırada. Benim televizyon programımın yönetmeni, sevgili kameramanı, ışıkçısı, her şeyi sevgili Hüseyin, biricik eşi Emire için istiyor bu şarkıyı. Emire'ye göndereceğiz. Şarkıyı bana bıraktı. Ben de şöyle bir çalacağım şarkılar arasında baktım. Acaba hangisi olabilir diye. Ayla Dikmen, Hüseyin'den Emire için söylüyor. İlk ve son aşkın sen olacaksın.

Bazen şarkının içindeki sözler uygun olmayabilir ama biz şarkının adından yola çıkarak istiyoruz bu şarkıları. Ayla Dikmenlik ve Son Aşkım Sen Olacaksın dedikten sonra Hasan Bey de gününüz güzel geçsin 70 ve 80'lerden Gökben'den Aşk Dediğin Laftır'ı istiyorum demiş. Bizlere göndermiş, bizler de kendisine gönderiyoruz teşekkürlerle. Gökben söylüyor, Aşk Dediğin Laftır.

Gökmen aşk dediğin laftırdan sonra. Artık iki şarkı daha çalacağım, ondan sonra da unutulmayanları bugünlük bitireceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Arada sizler seçtiniz bazı şarkıları ama mesela son iki şarkı benden. Önce Aşkın Mahpushane Selçuk Ural yorumuyla, ardından da Sezen Aksu Seni Gidi Vurdum Duymaz diyecek şarkıda. Sonrasında kısa bir reklam, reklamlardan sonra günümüzdeyiz. Yeni şarkılarla devam edeceğiz Güne Bakana.

ve kadın yaratıldı. Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı. Unutulmadı.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
0: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Şöyle bir yarım saat öyle şarkılar seçtim ki her biri diğerinden güzel, slow hareketlisi ama cover şarkılar. Yani daha önce başka kişiler tarafından seslendirilmiş ama bu seslendiren sanatçılar da bir de benden dinleyin demiş. İbrahim Erkal'ın Hürmet adlı projesinde Gökhan Türkmen bir İbrahim Erkal şarkısını Sevmeyi böyle yorumlamıştı. Reklamların hemen ardından geldi radyolara. Şimdi bir Tantaşçı şarkısı Zeynep Avcı yorumuyla Yalan dinleyeceğiz radyonuzda.

Tam 5 yıl olmuş. 2021 yılında O Ses Almanya'da Zeynep amca Yalan şarkısıyla öyle bir sükse yapmıştı ki Türkiye'de de çok sevilen bu yorum daha sonra stüdyoya girildi ve tekrar bizlere sunuldu. Ve ardından da Zeynep Avcı müzik yolculuğuna böylelikle başlamış oldu. Yine bir cover şarkıydı bu arada. Tantaş'a imzalı bir şarkı. Ve hemen ardından da bir Kenan Doğulu şarkısını acaba kim ya da kimler söyleyecek?

Kenan Doğulu Söylüyor projesi başlığı altında hem volüm 1 hem volüm 2 Kenan Doğulu şarkılarını yorumlamıştı bir aralar. Sakiler onlardan biriydi. Bir Kenan Doğulu şarkısı Sakiler yorumuyla Ara Beni Lütfen. Şimdi de Dublüman Candan Erçetin klasiği Yalan'la hem de canlı performanslarıyla burada radyonuzda.

terkisi. Hesapsız açar baharlar pembeyi. Açmadığın dalla sözün geçer mi? Dünyada ölümden başkası yalan. Açmadığın dalla sözün geçer mi?

Bazen tutuyor benim de böyle arabesk damarım. Özellikle cover şarkılar çalacağım ama deyip ondan sonra baktım ki hep böyle arabeske yakın tarzlarda yapılmış şarkılar. Onlardan biriydi Aleyna Tilki ve Oyuncak Gibi. Güllü'nün meşhuriyeti ve Güllü'nün de çok sevilen şarkılarından biriydi. Aleyna Tilki bir de benden dinleyin demişti bir aralar. Devam edeceğim ama biliyorsunuz dün Amerika Box Office listesine şöyle bir giz atmıştık. Genelde Türkiye'nin listeleri ve Türkiye'nin rakamları pazartesi günü öğleden sonra akşam üzeri paylaşılıyor. Öyle olunca da pazartesi günkü programa yetişmiyor. Ancak salı günü iletebiliyorum sizlere. Rakamları merak edenlere, sinema severlere. Türkiye'de de vizyona yabancı filmler arasında en iyi dördüncü açılışı yaparak giren Örümcek Adam yepyeni bir gün damgasını vurmuş hafta sonunda. Amerika'da olduğu gibi ikinci hafta sonunda 288.524 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye liderliğini sürdürmüş. Film toplamda ise Türkiye'de sadece 10 günde 1.595.516 seyirci tarafından izlenmiş. Vallahi bu rakam içerisinde ben yokum. Hala izlemedim, hala görmedim. The Odyssey'di biraz geç izlemiştim ama herhalde bu hafta Örümcek Adam'ı da izler. Fikirlerimi, görüşlerimi sizlere iletirim. Listeye devam edeceğim ama önce Semicenk burada bir Müslüm Gürses klasiğiyle O Da Sende Kalmış diyecek şarkıda.

Böyle arabesk temalı ağdalı şarkıların ardından zamanında Necan'ın seslendirdiği Masumiyet Müzesi ile beraber, diziyle beraber tekrar gündeme gelen bir şarkı. Seni Bana Katsam, bu şarkıyı da Deniz Seki yorumuyla, cover'ıyla dinledikten sonra yine kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra son yarım saat, son şarkılar.

0: arasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Lezzet bir gelenektir.

0: taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Reklam.
4: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor. La la la.

Coverlardan vazgeçemedim ve devam ediyorum cover şarkılar çalmaya, ama arada tabii ki konularımıza da değineceğiz ve iletmeye devam edeceğiz sizlere. Nerede kalmıştık? Örümcek Adam yepyeni bir gün yine Türkiye Box Office listesinin de bir numarasındaydı. The Odyssey ise gösterimdeki dördüncü hafta sonunda 102.690 seyirciyle ikinci sıradaki yerini korumuş. Toplamda ise 1.3 milyon seyirciye ulaşmış durumda. Minyonlar ve Canavarlar gösterimdeki 6. hafta sonunu 15.879 seyirciyle 3. sırada kapatmış. Önceki hikayesi 5 ise 9.935 seyirciyle 4. sıradaki yerini korumuş. Haftanın yeni korku gerilim filmi Ziyaretçiler Hesaplaşma. 8.589 seyirciyle açılışını 5. basamakta gerçekleştiren bir diğer yapım olmuş. 6'da Keloğlan ve Hayvan Dostları, 7'de Nasrettin Hoca, Zaman Yolcusu 4, 8'de Hayvan Çiftliği adlı animasyonlar yer alıyor. 9'da Kozalak Devri adlı yeni yerli komedi filmi, 10'da ise Saplantı, toplam 13 haftadır gösterimde ve Saplantı'nın da toplam seyirci sayısı 571.904.

Ve bir festival daha geride kaldı. 64. Uluslararası Bursa Festivali 21 Temmuz'da muhteşem bir açılış konseriyle başladı. Birbirinden değerli isimler, birbirinden değerli sanatçılar konserlerini verdiler. İki tiyatro oyunu bu yıl festivalimizi renklendirdi. Ve dün akşam da sahnede Özcan Deniz vardı. Tek bir boş koltuk yokmuş dün akşam açık havada. Özcan Deniz şarkıları hep bir ağızdan söylenmiş, eşlik edilmiş. Güzel, keyifli bir gece yaşanmış ve festivalin son konseri gerçekleştirilmiş. Onun da yine sevilen şarkılarından bir tanesi geçen yıl yeniden düzenleyip sunmuştu bizlere. Aslında bir anlamda kendi şarkısını yeniden coverladı. Özcan Deniz, Derin Duygular. Konsere gidemeyenlere ya da gidip de tadı damağında kalanlara.

0: Radyo S. Ateşle Barut, Gülizay'la Emrah Karaduman. Klibini de izlemenizi tavsiye ederek bir yeri Sertab Erener şarkısı klasiği. Yine bir cover çalışmayla devam ediyoruz.
1: Bursa Radyo S.

Programın sonunda sizlere iki ard arda Barış Manço şarkısı çalacağım. Biri Koray Avcı'dan gelecek, bir diğeri Mehmet Erdem'den. Son şarkı da Sezen Aksu'dan. Daha önce Erkan Güleryüz, Kenan Doğulu gibi isimlerin seslendirdiği şarkıyı son albümünde bir de benden dinleyin dedi. Bu şarkıların hepsi de cover şarkılar, yeniden seslendirilmiş şarkılar. Başkalarına ait ama bir de benden dinleyin şarkıları. Yarın aynı saatlerde Radyo S'le birlikte olmak dileğiyle. Siyah Otel Termal ve Spa'ya katkılarından dolayı teşekkürlerle. Kendinize iyi ve hoş bakın. İyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum. Sevgiyle kalın.

0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu. Reklam. Radyo S.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
7: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
8: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
9: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsın.

Reklam. Radyo S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Aksa Radio F.
1: Sordum baby ne haber? Dedim ne fark eder? Bir kahveye gelir miyim? Olur e fark eder. Aman canım

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksüzsün. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evin.

0: herkesin penceresinde.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Reklam.

0: Haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AzTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AzTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Reklam. Radyo S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Radio S.

Martın camları buğulu, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni

bakmayın kızlar. Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar. En güzel aşklar arabada başlar. Söyler şarkımı en güzel kızlar. Ah şu sarışın kızlar. Görürüm kalbim sızlar.

olmasın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu?

0: Bursa Radyo F.
1: Unut beni, benim seni unuttuğum gibi.

0: Bursa Radyo F.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil, karım. Uyuyor melekler gibi mışılmış. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gündüz.

bir tanem. Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

0: daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tigarısı. Unutma, unutma gülüm. Daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.
1: Bursa Radio S.